banna e be tlile thusa gona e a o dile gape ne ke bona motho ka nkena ka go thotho o ile